Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. I'm losing my self control.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

yaşarsak unutmuş olursan ismimi tanır gibi bak bana. Hissetsem çok uzaklarda.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: KT Radyo. Paranın gülen yüzü. Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
7: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo. She's got me like na na na na na na na na. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. How much do you care? How much do you care?

0: Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi...

kapıcımızı kapıcımızı. Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
9: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
10: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
11: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
12: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
10: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
1: Bak televizyon hazır.
2: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. She was 19 with a baby on the way. On the east side of the city, she was working every day, cleaning dishes in the evening. She could barely stay awake. She was clinging to the feeling that her luck was gonna change. And cross town, she would take the bus at night to a one-bedroom apartment. And when she turned on the light, she would sit down at the table, tell herself that it's

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

RKT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg RKT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg GT Radyo.

0: kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: zevkine vay haline.
1: Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Bloomberg ET Radyo.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda...

0: özel çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Beni korkutuyorsun. Bir dahaki gelişinde dövmeler buralara mı çıkacak acaba?
1: Doğru. Belli aralıklarla görüşüyoruz ve her seferinde çoğalıyorlar.
0: Evet, ne oluyor? Yukarı doğru, yukarı doğru. Dövmeleri seni boğacak Ufuk.
1: Vallahi bilmiyorum. Niyeyse tutuldum buna ama benim şimdi dövme stilim de böyle parça parça olduğu için şöyle oluyor. Şimdi vücudum boş. Bir tane oraya yaptırdın ya. Sonra oradaki boşluk diyorsun ki lan burası çok göze batıyor. Oraya da yapıyorsun. Sonra o ikisi bir kombinasyon oluyor. Sonra şuradaki boşluk. Böyle böyle derken işte böyle oluyor.
0: Mesela ensende var mı arkada?
1: Çok değil ya işte böyle.
0: Önde. Mesela farklı farklı buralara gelmiş böyle
1: gelmiş
0: değil mi? Buralar boşluk.
1: Doğru olmuş. Onlar sonradan geldi. Sen daha yeni görüyor
0: evet olabilirsin. Onları görüyorum. Parmaklar vardı galiba.
1: Vardır. Parmaklar var mıydı? Bunlar uzun yıllar oldu evet.
0: Orada isim mi yazıyor? Ne yazıyor?
1: Ya burada Eagle Club yazıyor. İşte kartal.
0: Bir yerden bir şey çıkarır mıyım diye bakıyorum. Hani aşk meş, bir
1: yok,
0: kadın adı falan
1: Wolf,
0: var mı?
1: Ben zaten kurt adamım biliyorsun. Geyikler. Burada Jim Morrison'ın bir çok sevdiğim When the Music's Over Turn Out the Lights. İşte müzik bitince ışıkları kapat yazıyor falan. Ben dövmede ama çok anlamda öyle şey yapmam yani. Görsel olarak önemli yani görseli önemli olan bir şey olduğu için estetik güzel duruyor olması yaptırmama yeter. Yani ben böyle çok altında felsefe anlamda aramam yani.
0: Şurada deniz feneri mi o?
1: O şuradaki ne, ben
0: ışık yani güneş mi batıyor?
1: Şu,
0: ne
1: evet tren yolu güneş batıyor.
0: Güneş batıyor. Üstünde de bar kodun mu var?
1: Johnny Cash gibi yani. O orada da 444 Hz yazıyor. 444 Hz geçmiş yıllarda yani geçmiş yıllarda 100 yıllarda pardon. Alternatif tıpta bir iyileştirici formül metot olarak kullanılan bir frekans aralığı. İnsanları iyileştirdiği düşünülüyor. Ben de o yüzden gırtlağımın tam üstüne 444 Hz.
0: Bize 44 Malatya'ya selam olsun. Malatya'ya selam olsun.
1: Tebrik ediyorum seni.
0: Ay yönetmen diyor ki ben 44'ü gördüm Malatya sandım Malatya'dım. Bizim de
1: ben
0: şey görgümüz bilgimiz
1: yaklaştı.
0: Olsun Elazığ da güzeldir. Malatya'da güzeldir. Selamlar olsun. Öpüyoruz. Böyle memleketimize selam gönderiyoruz lafı
1: selam
0: geçince.
1: Abi. Selam Gakkolar.
0: Nasıl geçiyor hayat? Bak çapkınlık yapıyor musun? Doğru söyle.
1: Yapıyorum.
0: Oh.
1: Beklemiyordum.
0: Bekarım kime ne diyorsun?
1: Artık evet yani. Sonuçta.
0: Peki.
1: Hayır çünkü zaten benle ilgili şöyle bir ön yargı vardı her zaman. Hep yıllardır bunu bir türlü yani evlenmeden önce de evlenince de boşanınca da hep benle ilgili şu ön yargı var. İşte bu adam zaten rockçı. Biliyorsun Teoman'ın ülkeye çizdiği profilden ötürü zaten rockçı olunca

0: Ben de şimdi motosiklet de var. İşte dövmeli pislik rockçı çocuk bu her gün birisiyle takılıyordur gibi bir algı var. Böyle bir ön yargı var. Ben de artık diyorum ki evet ya ben böyle birisiyim ya.
1: Madem ama değil misin?
0: Normalde değilim, hayır.
1: Ya bu arada çay içiyor, sürekli çay içiyor, onu da
0: Evet.
1: söyleyeyim. Rockçı ama çay içiyor.
0: İşte oradan düşünün yani bu rockçı tek tip bir model var böyle bizim Türkiye'de bir rockçı modeli var. Sen olsun herkes oymuş gibi.
1: Orada da şöyle bir şey var, ben kendi algımı söyleyeyim. Hani sahnedesin ya ve sana aşık çok kadın vardır diye düşünüyorum.
0: Popçuya da var, popçulara da
1: Polisin önünde de
0: aşıklar.
1: kuyruklar olur. Ha, bunlar da hiç fırsatı kaçırmazlar, kesin çapkıdır. Öyle bir sebep sonuç ilişkisi.
0: Abi bence bu şuradan geliyor şimdi. Aynı durum Türk sanat müziği yapanda da var, popçuda da var. Ne bileyim sıra gecesi yapanda da var belki yani ama.
1: Sıra gecesi yapana da yani yakasını paçasını yırtmazlar. Rockçının da böyle sahnede.
0: Yok be o eskisi
1: Senin
0: gibi
1: yakanı
0: değil,
1: paçanı
0: rock and roll
1: yırtan oldu
0: bitti.
1: mu?
0: Yok, rock and roll bitti, eskisi gibi değil eski. Onlar eski efsaneler.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Çok heyecanlıyım.
9: Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum sizinle.
1: İnsanın boyu kadar yani benim boyum kadar kitap böyle arkasında kaybolabiliyorum. Bu kadar kitabı yazmış olamaz insan.
10: Ben çok mükemmel biriyim.
1: Annem.
10: Evet Aslı.
1: Huzurlarınızda.
11: Şarkı beğenmiyorum.
10: Efendim?
11: Yapın da beğeneyim.
10: Yani çabuk beğenmem.
1: Durum
10: hiç iyi değil Aslı'cığım.
1: Kurt babaanneyi yiyordu çehovresi.
10: Sevmek böyle bir şey.
1: Kaç yaşında kaldınız? İnsan bilir ne yaşadın 30-30 yaşında.
12: Çok şakacısınız.
13: Evet.
1: Çok mu şey yaptın? Çok heyecanlı anlatıyormuş.
13: Evet dinliyoruz heyecanlı.
12: Çıtayı çok yükselttiniz.
14: Sen salın gel.
1: Seni yerim.
12: Rotamı Hollywood'a çevirdim.
1: İsim ver.
14: Prada bella mi affare.
10: Düştün mü kalkacaksın. Böyle de iddialıyız.
12: Çay elundan öteye.
10: Ben sadece Aslı Şafak'tayım.
1: İşte bu kadar.
10: Ay hadi başlayalım mı?
1: Başlayalım. Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?
10: Hayır etmiyorum.
1: Of.
10: Burada ilk defa söylüyorum. Ben çok güzelim.
1: Çok tehlikelisiniz.
10: Haddini bil.
1: Ah bak kendine gel.
10: Sen kendine gel.
1: Ya hayat ne güzelmiş.
10: Tabii. Ben 50'den sonra fark ettim.
12: Turizm Bakanı olarak.
10: İtiraf edeyim.
1: Hadi et.
10: Şeker gibi bir adamım.
1: Hadi canım.
10: Bence.
1: Bodrum'da yazlık var mı hocam?
12: Çay çok güzel olmuş. Çay içtim bir şey.
10: Ben evde ağlamam.
1: Ne oldu sana?
12: Çıkar sokaktan.
1: Adam cillop ya. Fazıl Say ithaf etti bu kadına. Çok dürüst olacağım.
10: Bence aşkın bir zamanı var.
12: Çok güzel.
15: Her şeyi beğenmemelisiniz.
16: Kötü adamı çok iyi oynarım yani.
1: Aslında sen değilsin seyirci.
12: Bazen bir musibet bin nasihatten daha iyi.
1: Ya sen babaanne dedem mi oldun sürekli bana?
17: Ölür böcün beni biraz daha sevsen.
10: Kaç yaşındaydık o? Ben kaçta birinci katıldım
1: programa? Koca iki kadın.
10: Gerçekten mi ya?
1: Biz ne yapmışız?
17: Yeniden başlasın, burada kalmasın.
1: Ya eskisi kadar dinlenme yok mu artık Ufuk?
0: Rock müzik anlamında
1: herkes
0: mı diyorsun?
1: Herkes için. Ben bunu bütün dinlenmeler için
0: vallahi söylüyorum. Ben anlamıyorum yani birileri çok inanılmaz derecede dinleniyor gibi bir algı var. 90'lar sonu 2000'ler başı ya ben yaşım kurtarmıyor da biliyorum sonuçta bir sürü sektörden abilerimizle muhabbetlerimizden dolayı da

0: Şöyle bir şey varmış eskiden, yani atıyorum popüler müziğe hizmet etmiyorsan da daha underground bir şey yaparak da bir kitle edinebiliyorsun ve bir şeyler elde edebiliyorsun. Yani o işi hala yapmaya devam edebiliyorsun. Şimdi aynı o ekonomideki orta sınıfın yok olması gibi, ya popüler bir şey yapacaksın ya da yoksun evde gibi bir şeye dönüşmeye başladı bence yani. O aradaki niş kitleler yok olmaya başladı. Bence öyle bir sorun var. Ama orada da bazılarının çok dinleniyor olması bir illüzyon mu? Gerçekten mi bu kadar dinleniyorlar? O soru işareti tabii yani.
1: Bir de o niş kitlelerin hani saygın yaptığı abilerimiz, ablalarımız var ya, o böyle
0: Evet.
1: önünde hürmet ettiğimiz Yavuz Çetin gibi.
0: Evet
1: Yani
0: mesela.
1: öyle isimler gibi. İsimler de artık kalmıyor.
0: Çünkü sistem onu içinde barındırmıyor. Onun barınmasına ve hayata geçirmesine, devam etmesine olanak sağlamıyor. Haliyle belki de onlarca Yavuz Çetin var ama haberimiz yok. Ya da kendinin de haberi yok.
1: O nasıl olmuş mesela? Ama o yoklukta da o nasıl oluyor? Yani sosyal medya yok, o yok, bu yokken var oluyorlardı. Çok ilginç bu.
0: Bence o zaman daha görünür her şey. Çünkü bir yetenek, bir şey varsa elde, daha ön plana çıkan, daha konuşulan, daha parmakla gösterilen bir şeydi. Şu anda herkes sanatçı, herkes yazar, herkes bir şey. Sosyal medyada herkes bir şey ve o kadar herkes de olduğu için o kadar fazla alternatif var ki her şeyin yani. Haliyle kitleler çok bölünüyor artık yani. Atıyorum bir tane rapçi adı söylüyorlar ya da işte başka bir müzik janrasından. İşte tanımıyorum, ilk defa duydum diyorum mesela, sektörde olmama rağmen diyor. Abi nasıl tanımazsın ya, bunun şu kadar dinleyicisi var, bu kadar takipçisi var falan filan. Bakıyorum harbiden de var yani, ama ben bile sektördeki birisi olarak duymuş olmayabiliyorum yani. Artık çok şey bölündü. Yani eskiden televizyon vardı. Orada ne varsa oydu hepimizin bildiği. Şimdi herkesin kendi cebinde kendi televizyonu var. Herkesin kendi kanalı var. Dolayısıyla o kitleler çok bölünebiliyor, parçalanabiliyor. Onun için inanılmaz önemli birisi benim hiç tanımadığım birisi olabiliyor yani.
1: Aynı şey kitapta da var mesela. Kitap fuarlarına gittiğinde hiç bilmediğin yazarların önünde kilometrelerce kuyruk var. Nasıl ya diyorsun?
0: Herkes yazıyor demek ki.
1: Ama hayır, yani onun o
0: Okuma
1: kadar
0: oranımız
1: okunuyor
0: kaç?
1: olması ve o kadar hayran, hayran kitlesi var adamın ya da kadının, ama diyorsun ki nasıl ya, hani Allah Allah, ilginç ilginç bir şey. O kendi kalabalığını mı yaratıyor,
0: Ben
1: kendi
0: yazmadım hiç.
1: hani sen yazacak mısın, sen bu derinlikte yazacak mısın?
0: Ben yok ya, ben kitap yazacağımı düşünmüyorum. Yazabileceğimi daha doğrusu.
1: Sen çok yürüyorsun. Herkese mi yürüyorsun?
0: Nasıl ya? Nasıl?
1: Yürümüyor musun? Çok yürüyorsun.
0: Kitapla bağlantıyı
1: Yürüyüş
0: kuramadım da 10
1: yapma.
0: şişe.
1: Olsun, pat diyesin.
0: Ha, yürüyüş.
1: Bak,
0: Yürüyüş.
1: yürüyüş de var.
0: Yürüyüş
1: Söylemeyi
0: yapıyorum.
1: unuttun.
0: Evet.
1: Yürüyüş de var.
0: Yürüyüş yaparım, evet, severim. Koşudansa yürüyüşü severim.
1: Ama böyle uzun uzun.
0: Uzun uzun. Çok istikrarlı ve düzenli olmasa da evet.
1: Şey de çok iyi. Mesela ay tenli kadına ulaştı mı diğer şarkılar?
0: Hayır,
1: Ya da o
0: hiçbirisi.
1: dönemin kendi içindeki işte o çok dinlenme hali miydi?
0: Yani
1: Bu sesinle, bu derinliğinle mümkün değil diğerlerinin ulaşmaması da o yüzden.
0: mümkün oldu işte. Bu da mümkün. Ya şöyle, o ama yani bunu benim kendi dinleyici kitlemle mesela sosyal medyada yazıyorlar, mesaj ya da yorumlara yazıyorlar. Abi işte bu şarkın da çok iyi, nasıl bu ay tenli kadın gibi olmuyor? Ya orada daha başka bir şey oldu. O sonuçta ay tenliyi de yayınladığımız gibi uçmadı yani. Orada bir nasıl diyeyim, ben ona şey diyorum yani, Tanrı'nın eli değdi orada. O sokak videosu, oradaki o tılsım, enerji, o his yani, o dönem. Yani gerçekten orada birçok parametrenin bir araya gelmesi var yani. Doğru yer, doğru zaman, herkes, hepimiz için yani. Onu başka bir noktaya taşıdı. İnsanlar sonrasında şarkıyı sevdiler ve hala dinlemeye devam ediyorlar. Hala en çok istek sizin rejiden de
1: Program sonunda çalacak bize onu.
0: aldığımız istek gibi. O başka bir şey ama ay tenli kadının hepsinin içinden çok sıyrılmasının bence alameti farikası bu yani. O artık bizim master hit dediğimiz yani. Yani o başka bir şey oldu artık. Yani Ya bu hiçbir sanatçıya nasip olmayabilir. Dolayısıyla bir sanatçıya ikinci bir şarkıda da nasip olmayabilir bu yani. Bu o çok ayrı özel bir şeydi yani.
1: Ama şimdi bir başka daha özellik var. Şimdi mesela senin Çukur şarkın ilk Kıskanmak Hı-hı. dizisinde yer aldı.
0: Evet.
1: Bu şimdi bu yoldan mı gitmek? Yani dizide kendini gösteren şarkıların mesela tutulmaları da nasıl oluyor?
0: E tabii ki daha Etkisi fazla etkiliyor. Yani Hı-hı. çünkü şimdi orada şöyle bir şey var. Bir, dijital Hı-hı. mecralarda şarkı yayınlandığı zaman demin söylediğim gibi bir sürü alternatif olduğu için o dijital verilerin içinde araya kaynayabiliyor. Senin gerçekten dinleyicin, Hı-hı. Kemik kitlen onu belki kaçırmıyor olabiliyor ama birçok insan için Ufuk Beydemir yeni bir şarkı mı yapmış hiç duymadım olabiliyor. Ama dizide çaldığı zaman bir daha fazla kitleye Hı-hı. ulaşıyorsun. İki, diziler, filmler ve müzik birbirini bence çok besleyen şeyler. Hı-hı. Çünkü orada bir hikaye var. Ben de daha çok hikaye anlatıcısı gibi şarkı yazdığım için o yüzden dizi filme de daha uygun olabiliyor benim şarkılarım. Orada bir hikaye var. İnsanların haftalardır, aylardır belki izlediği bir hikaye bu. Ve oraya çok uyguncuk bir duygusal bir müzik şarkı geldiği zaman haliyle sahne müziği, müzik sahneyi büyütüyor. Çok daha başka bir şekilde sana ulaşıyor o müzik. Daha farklı dokunuyor. Yani senin onu dijital mecrada keşfedip bu neymiş diye dinlemendense burada daha başka bir servis şekli var. Haliyle de diziler etkiliyor tabii ki yani.
1: Fark ettin mi mesela o şazamlayarak diye takır takır takır hani hemen fark etti mi o dinlenme?
0: Ya Aytenli Kadın'daki Hı-hı. gibi böyle Hı-hı. ütopik bir sıçramadan bahsedemeyiz ama evet etkiliyor tabii ki.
1: Onun yolu ne Ufuk? Yani yeni şarkı çıkaracaksın.
0: 7 rakamlı ha. reklam bütçeleri herhalde.
1: Şaka yapıyorsun
0: bu.
1: Ya
0: bence.
1: Öyle mi? Hadi.
0: Onun yani, dışında öyle...
1: diziye girmek istiyorsun müziğinle.
0: Ha onu diyorsun pardon. Onu, ben bir şarkıyı o kadar parlatmaktan bahsediyorsunuz sandım.
1: O da ama yani o da var da onun...
0: Vallahi bilmiyorum burada network ilişkilerine Hı-hı. göre değişiyor olabilir ama yani sağ olsunlar bazı dizi film yapımındaki kadrosundaki Hı-hı. kişiler benim ve müziğimi sevdikleri için öyle bir durumda eğer şarkıyı sahneye yakıştırıyorlarsa ilk adres beni tercih edebiliyorlar. Ya da işte böyle bir şeyimiz var buraya göre bir şey yazabilir misin diyebiliyorlar. Bu herhalde zamanla işte network ilişkisi ya da işte senin yaptığın müziğin artık kimliğinin oturması ve Ufuk buraya gider diye akla gelmek vesaire. Öyle bir şey herhalde.
1: O zaman bir dinleyelim Çukur'u.
0: Çukur'u dinleyelim hadi.

0: Bu da yani nasıl ciğer dağılıyor ya. Sesin ayrı evet. dağılıyor, şarkı ayrı dağılıyor.
1: Bir de şey cümlesi böyle küfür etmeden küfür etmiş gibi oldum. O çok bir Koç burcu olarak beni tatmin etti. Tanırım bu kaderin en eski ecdadını evet. çok iyi. Evet. Ya sövmeden sövmek.
0: Evet. Ve de bilmek yani. Bilmek yüzyıllar önceden gelmek. Kesin kendini öyle hissediyorsun.
1: Evet.
0: Değil mi? Kaç yüzyıl önceden?
1: Ben bilmiyorum. Ben bir Vikinglik var bende diye
0: hissediyorum. O kadar diyorsun. Evet. Denizmeniz?
1: Tekne. Deniz. Ama daha çok bence kara savaşları. Öyle bir şey hissediyorum vallahi.
0: Dalar mısın?
1: Yok denizi
0: hayır. Çok... Hayır. Kavgaya dalar mısın?
1: Ha, denize dalar mısın?
0: Ben dalar mısın orada? Böyle artık hani kara canım. Savaşı da değil mi? Dalar mısın yani gözünü karartıp?
1: Öyle bir savaşçı tarafım var.
0: Hadi
1: benim.
0: Ya tabii. O kadar. Önce öfken Koç, sonra evet, aklın evet. geliyor değil mi?
1: 20'lerde daha şeydi tabii de. Ama o içte var yani.
0: Böyle mi? Sana bir şey yapmanı ya da yapmamanı söylüyorlar ama iyiliğin için söylüyorlar. Ben senin çok yakın arkadaşım. Ya Ufuk ya bak bunu yapma. Böyle hani bir otorite gibi o anda kendine müdahale gibi algılıyor musun onu?
1: Yani yapmanın altındaki mantık çok önemli. Yani o beni ikna edecek bir mantık yoksa, ikna değilsem kesin yaparım onu ben. Beni iyi tanıyanlar o yüzden söyleyeceği şeyin tersini söyler.
0: Yap diye.
1: Tersini yapacağım diye.
0: O kadar mı ya?
1: Tabii tabii.
0: E ne bu akıldan bağımsız bir şekilde gibi yani şu anda anlattığın şey?
1: İşte. Bağımsız zaten.
0: En kötü çuvalladığım bu
1: buyumdan işte dolayı. Demek ki hikayelerde bu şekilde insanı buluyor yani. O şarkıları yazmanın bir sebebi var.
0: En çuvalladığın, bu huyundan dolayı en çuvalladığın şey ne? Ya, lisededir, üniversitede, sahnede, aşk hayatında ne bileyim yani.
1: Hepsinde de var bir şeyim bu arada. Yani şu az önce 3 saniyede sıraladığın bütün başlıkların hepsinde başıma gelen bu sebepten bir şeyler var. Ama en bombastik ne bileyim ben liseden zaten atıldım. Dışarıdan bitirip sonra üniversiteye girdim. Bu yüzden çok taşındığım oldu benim. Yani onlarca ev değiştirdim. Yani bir şeyleri hep yaşayarak, tecrübe ederek görmem gerekti. Hala da taşınıyorum gerçi. Yani son bulmuş
0: değil. Neden? Sıkılıyor musun?
1: Bilmiyorum çok taşınıyorum ben.
0: Yani ev sahibine mi dalıyorsun, sıkılıyor musun? Kiracı olduğun varsayımdan çıktım ama belki yani, ev olarak taşınıyorsun.
1: Sürekli ev alıyorum ya. Yani bunun bir cevabı yok biliyor musun? Şartlar öyle gelişiyor ve gerektiriyor. Taşınıyorum.
0: Hani sen darlandığın için değil.
1: Yok yok ha, şey tamam. demiyorum ben yani. Ay ben çok sıkıldım şuraya gideyim taşınayım demiyorum. Yani bir şeyler oluyor. Kendimi taşınırken buluyorum.
0: Hmm. Hayat. Hayat. Belki işte. Orada bir tutmuyor seni.
1: Evet.
0: Bir dolaştırıyor sürekli.
1: Evet sürekli ama yani.
0: Peki senin öyle ay bir durayım şurada bir 5 yıl gibi bir hayalin
1: Her
0: var mı?
1: Her gittiğim yerde de bunu diyorum. Hmm. Tamam diyorum artık diyorum burada. Bir süre buradayım diyorum. Bir ay oturduğum evim oldu ya. Bir ay sonra çıktığım evim oldu.
0: Mutlu musun?
1: Mutluyum ya vallahi çok
0: Her
1: mutluyum.
0: Her şey yolunda mı? Çünkü geçen yılki boşanmadan sonra bu artık yani bir yıl geçti üstünden. Hani ilk evet. doğum günü geçiyor bak onsuz. İlk bayram geçiyor, ilk yılbaşı geçiyor. İlk evlilik yıl dönümü geçiyor. Bir yıl bitiyor.
1: Doğum günü falan değil de bayramda çok.
0: Elini öpemedim diye.
1: Ya açıkçası yani şey gibi bir algı oluşmasın zaten şimdi benle ilgili ön yargılar var. Oh boşandım çok iyi falan gibi bir bunu karşılıklı bitirmek istediğiniz zaman bir sebebi oluyor ya artık ikinizi de tatmin etmeyen bir şey var belli ki. O yüzden bir değişikliğe gidiliyor. Dolayısıyla da ben şahsen

0: geldi yani.
1: Pişmanlık değil de alışkanlığında getirdiği bir şey var ya, onu kırma bir dönemi oluyor. Onun için sormuştum ben.
0: Ya insan çok her şeye hızlı adapte oluyor bence.
1: Ya bu kadar pragmatik cevap veremezsin.
0: Ama öyle yani, insan böyle bir varlık yani. Çok büyük acılara bile çok büyük yani... Kötü şeyler, örnekler vermek istemiyorum başımıza gelmesin diye. Hı. Öyle şeylerde bile insan her şeye alışıyor yani, çok hızlı bir şekilde.
1: Senin öyle ritüellerin falan var mı? Mesela 7-7-7 oldu. Kişisel gelişim, şunu yaptım oldu, kağıda yazdım ya, oldu.
0: O şekilde yok ama düşünce gücüne inanırım ben. Hı-hı. Yani. Yani istemek, düşünmek onu. Hı-hı. Özellikle gitarlarda çok başıma gelir bu. Yani... Benim bir yani gitar, hı hı, durumum var yani, bunu beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Dayanamıyorum, onu da alıyorum falan. Böyle ülkede bulması çok zor. İhtimalleri çok düşük bir şey görüyorum yurt dışında bir yerde mesela, sosyal medyada. O kadar kalpten istiyorum ki onu. Ertesi hafta oluyor bir şekilde, beni buluyor o.
1: Aa, çok ilginç.
0: Böyle şeyler çok yaşadım yani.
1: Bu sadece gitarda mı?
0: Gitarda çok oluyor. Genel oluyor hayatta, hmm, ama gitarda çok oluyor bu.
1: Aklından geçenin olması, kalbini, evet, istediğin. Ne güzel. Manifest dediklerin oluyor yani.
0: Manifest dediklerimiz var.
1: Ya. Aa, bu bir itiraf mı?
0: Ne itirafı?
1: Manifest dediklerinin olması itirafı.
0: Evet, manifest... Manifest dediklerim var.
1: Ay, biz şifreli konuşup halkın önünde çok affedersin. Sormaya çok utandığım için sormuyorum.
0: Tamam. Sen utandıysan sorma.
1: Ben öyle soruları soramam ya. Hiç öyle özel hayatla ilgili falan. Vallahi yok ya, işin şakası bir olsun. Gerçekten utanırım. Hani böyle bir adın çıkmıştı ya, böyle bir dedikodu.
0: Ha,
1: o
0: yok,
1: anlamda
0: hayır,
1: oraya gönderme yaptım.
0: Hayır canım, yok.
1: Öyle bir şey yok mu?
0: Hayır.
1: Ha, o dedikoduydu.
0: Ya onu ben nasıl olduğunu ben de anlamadım. Çünkü... Ya,
1: Manifest grubunun üyelerinden biriyle adı çıktı Ufuk Bey'dim. Şimdi seyirci ne diyor
0: çünkü
1: diyecek.
0: Çünkü o zaman bence şöyle... Artık halka. Bence orada çünkü şöyle bir şey oldu. O benim muhtemelen yeni boşandığım dönemlerdi. Hmm. Yine deminki konu aslında. Hmm. Benle ilgili o ön yargı var ya. Bence orada şu Ufuk'u sıkı takip edelim. Bu kesin bir şeyler yapıyor dedi bence birileri. Boşandım ya çünkü. Bir tane like'tan öyle saçma bir haber çıktı. Yani orada 100 bin kişinin like'ı var. Niye Ufuk Bey demiş? Neden ben yani? Ya dolayısıyla onun hiçbir altını dolduracak bir şey yok yani.
1: En uygun kendi aday sendin çünkü belki o yüzden.
0: Evet, o sırada evet, yeni boşanmış işte falan filan. Öyle canları öyle istedi yani.
1: Ya B planı yapıyor musun mesleki anlamda da?
0: Yapıyorum.
1: Yani sektörün gittiği yerde belli ya.
0: Ha, başka sektör anlamında.
1: Hayır. Yine müzikte yok. Ama gittiği yer belli. İnsanın pek aklını da ermediği ve 3 gün sonra ne olacağını bilmediği algoritmalar içinde de debeleniyoruz ya hepimiz birlikte. Yani orada şöyle yapayım diye kendini hani bir B planı oluşturduğunu. Başka sektörde olabilir, kendi sektöründe olabilir.
0: Gerçi ben bunu sordum ama her ikisiyle de ilgili benim sürekli hep fikrim vardır.
1: Değişir mi?
0: Dönem değişir. Gelinen nokta, yaptığım analize. Benim böyle bir gereksiz bir şeyim vardır. Çok ilkel bir şekilde gelen survive etme içgüdüsü yani. Asla beyaz bayrak sallamak yok yani. Her zaman çözüm odaklı, sonuç odaklı bir yapım var. Dolayısıyla hem müzikle ilgili hem başka sektörlerle ilgili benim... yani sekmelerden biri hep çalışır böyle. Şunu da yapabilirim, bunu da yaparım. Bak şöyle bir şey yaparsam iyi olabilir falan yani. Bu sadece şeyle de ilgili değil yani. Müzik sektörünün iyi kötü gitmesiyle ilgili değil. Her şey çok iyi gitse de ben bunu yapıyorum yani. Bir şekilde böyle bir analiz etme ve yaptığım analize karşılık bir tez çıkarma ortaya. Bu durumlar bu, o zaman bu yapılabilir gibi böyle bir fikir üretme huyum var.
1: Biz bu yıl hafıza temasını işledik. Burada bir hafıza duvarımız da var ve sorduğumuz soru şu konuklara. Söyle.
0: Ya bu ayı görünce aklıma...
1: Ne geldi söyle.
0: Hamile kişilerin... Ha, ultrason. Ha. Adını unuttum da.

0: bir geçmiş senelerde bir midemle ilgili bir rahatsızlığım vardı. Ultrason yaptırmam gerekti. orada şimdi soyundukça benim dövmeler çoğalıyor ya. Tam şurada şey, şöyle bir boğa kuru kafası var. Aa. Boynuzlu falan filan. Şimdi bir de her yer dövme falan, çok dövme, bir marjinal bir tip soyundu falan. Şimdi doktor bey de sağ olsun şey yapmak istedi kendini böyle. Ya hani biz de marjinaliz, severiz senin gibi çocukları gibi bir yerden bir izlenim bırakmak istedi bende. Onu hissettim yani. Bir sessizlik var, gergin bir sessizlik. İşte mideme bakıyor o sıra. Ultrasonla ekrana bakıyor falan. Sonra şey dedi birdenbire. Ben tabii yani ne bileyim, orada o an boğa dövmesi aklıma gelmiyor. Şöyle yaptı birden. Chicago Bulls mu? Nasıl dedim, anlamadım dedim. Boğa var ya dedi. Chicago Bulls mu? Hani şey yapmaya çalıştı. Yani. Bu benim için çok normal. O kadar okeyim ki yani dövmeler hakkında konuşabilirize getirmeye çalıştı. Ha dedim, yok ya dedim o.
1: Bildiğin kafası.
0: Şimdi burada da boğayı görünce aklıma o hikaye geldi. Ona güldüm.
1: Ya boğa felsefede aslında bilincin ve hafızanın başlangıcı olarak anlatılır. Hmm. O yüzden bu heykeli görünce benim şu yuvarlaklar
0: İspanya
1: korteksi çağrıştırdı. O döngüselliği zamanın. Hmm. Yani heykeli fotoğrafını ilk gördüğümde çok beğendim.
0: Aa, öyle düşününce evet,
1: öyle,
0: ne kadar
1: ya,
0: güzel.
1: O beni çok etkiledi ve bu Şahin Bayram'ın eseri. Ağrılı bir iş insanı almış. Ağrı'dan getirttirdik biz bunu.
0: Süper.
1: Evet, yani sırf şu hani o hafıza ve kortekse gönderdiğini düşündüğüm, varsaydığım figürler açısından. Sorumuz ne biliyor musun? Şurada da işte yani kaç yaşında kaldın diye
0: bence
1: soracağım.
0: Bence Kadıköy boğasını bununla değiştirmeli, güncellemeli.
1: Çok güzel. O kadar güzel bir şey önerdin ki bak, hiç aklıma gelmedi. Bu çok doğru. Ama o çok daha büyük değil mi bundan Ufuk?
0: Çok da büyük değil.
1: Hı. Ne diyeceğim sana? Benim... Bak. Evet. Soru şu, orada koca meydanda olduğunu düşün ama bir tık, ben bunun iki katı gibi falan ya.
0: O zaman
1: ama yapar Şahin Bayram yapar.
0: Şahin Bey daha büyüğünü Kadıköy meydanına.
1: İstiyoruz.
0: Ben eski Kadıköylü olarak.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
10: Kaç yaşında kaldın soru bu. Ama kalmak derken ruh yaşın kaç yaşında bilmem ne değil, hissediyorsun değil. Yaşadığın bir olaydır. Bu iyi de olabilir, kötü de. Yani travma olabilir, çok sorunu. Mutlulukta. Bir olayda 3, kalırsın 4, ya.
11: 3-4 yaş.
10: Ne kadar 5. ya? Ne oldu orada?
11: O yaşlar. Benim o yaşlarım harikaydı ya. Kötü bir şey olmadı yani, iyi bir şey oldu. Böyle bir tane odam vardı, halı flex. O oda, ya hala o yüzden halı flexli odalar bana şey daha safe, güzel hissettirir yani. Huzurlu hissettirir. Ve orada benim böyle, ben saatlerce oyuncaklarıyla kendi başına oynayan, kimseyle diyalog kurması gerekmeyen akıllı uslu bir çocuktum yani. Yani akıllı derken o sırada. Onlarla böyle film senaryoları yazardım, onlara karakter biçerdim, oynatırdım böyle bayağı yönetmen gibi falan filan. O duygu ve o zamanlar benim hep var gözümde yani. Hala işte mesela şimdi gitar kayıt falan yaparken de aslında o odada o oyuncaklarla oynuyormuşum feedback'i yaşıyorum yani. O yüzden soruyu çok iyi anladım ve benim için o kesinlikle o zaman. O da muhtemelen 3-5 yaş arası.
10: Peki 4 diyelim ona. 30 diyelim. Bugünkü ufuk, 30 yıl önceki ufuğa.
11: Evet.
10: Bugünden ama bakarak bir kelime söylese o günkü
11: çocuğa. Bir kelime.
10: Bir kelime ne derdin? Bunları yaşamışsın, yaşamışsın, bugünden söylüyorsun.
11: Of, sadece ne derdim? Tadını çıkar derdim. Müthiş.
10: O kadar nasıl evet. olacak? O zaman bir Ufuk Beydemir ve tadını çıkar rica edelim oraya.
11: Aa, süper.
10: Yapıştırmak için. 4 yaşını hatırlıyorsun yani, 3-4 yaş.
11: Ben çok net hatırlıyorum ve her şeyi, evet.
10: Belki de bak şimdi sen böyle anlattın ya, onlara diyaloglar yazardım diye. O bütüncül görme yeteneği yani, o topunu görüyorsun ya, tümünü görüyorsun ya. Belki ona ilişkin de ileride. Her şeyi sana ait bir şeyler. Ya bunlar da her şeyi sana ait değil mi?
11: Evet.
10: Ama daha
11: ya
10: büyük.
11: Ya bu ne güzel bir konsept düşünmüşsünüz. Müthiş olmuş.
10: Evet, bak orası öyle doldu. Yani sezon boyunca gelen konukların
11: bakacağım daha
10: söyledikleri
11: sonra.
10: Falan
11: kimler
10: var
11: nerede
10: yani.
11: Kalmış.
10: Belki o bütününü gördüğün, yine aynı şeyi yaparsın nerede?
11: Yani
10: diyaloglar yazıyorsun, oynatıyorsun.
11: Veya o zamandan sakladığım oyuncaklarım var hala. Duruyor. O kadar ev değiştirdim, hepsi gezdi benimle. Yani.
10: Sen yönetmenlik yapmayı falan hiç hayal ettin mi?
11: Hiç hayal etmedim ya. Açıkçası.
10: Yazmayı, şiir,
11: yazmayı
10: kitap,
11: düşünüyorum.
10: Kurgu.
11: Ben ikinci üniversite gittiğim üniversitede dramatik yazarlığa girmiştim zaten. Sonra en son beden eğitimi okudum, bıraktım da, bitirdim de. Ama yazarlık, yani kitap yazmak.

0: yazmak değil de bir senaryo, hikaye yazmak. Çünkü kendiliğinden geliyor bana böyle fikirler.
1: Ama geliyor fikirler.
0: Kendi kendine geliyor ama...
1: Kendi kendine de gidiyor mu?
0: Bazen tutuyorum onları, bazen gelip gidiyorlar. Bana şey geliyor o iş açıkçası. Ben o kadar fazla bir şeyler yapıyorum ki, yani o çok ciddi bir zaman adamak lazım ona gibi ve o yüzden bir türlü ama kim başlayacak ve diğer şeyler ne olacak düşüncesinden ona hiç başlamıyorum. Yani çok böyle aklıma ulan bu bayağı iyi bir fikir diye gelen bir şey varsa onu en azından bir iki paragraf böyle not alıp yani kenarda dursun, ne olur ne olmaz.
1: Vallahi çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin.
2: Ne bu oldu, arada bittik mi?
1: Bittik vallahi. Bayağı su gibi aktı. Şimdi Ayten'le kadını dinleyeceğiz kendisinden ama ondan önce kitap demişken bir meslektaşımızın kitabından da ben bir dakikanızı alarak bahsetmek istiyorum. Mesut Çiftçi bizim Show Haber'in editörlerinden, çok değerli bir televizyoncu, haberci arkadaşımız. Onun Duvara Koşanlar 3. kitabı yeni çıktı. Burada onu tanıtmak istiyorum. Bir polisiye bu arada ve bir heykelin işlediği cinayeti anlatıyor polisiye sevenler. Ben çok sevdiğim için. Buradan da Mesut Çiftçi'ye satışı bol olsun, okuyanı bol olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ufuk Beydemir, iyi ki geldin.
0: Vallahi ne güzel oldu. Ben hiçbir şey anlamadım. 10 dakika olmuş gibi.
1: Yok, 35 dakika konuştuk. Bu arada gibi geldiğine şuralara falan da, burun deliklerinin içine falan da.
0: Onları çıkardım.
1: Böyle gözlerinin altına. Yok yok, dövmeler.
0: Ha, dövme olarak.
1: Kulak memelerine. O zaman Ayten'li kadın.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin

0: sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo.